0: Böyle bağırma. Böyle. Ya bu ne pilot değil ha. Bir tane tam. Ya tam roga. Ateş anlıyor.
1: Anil Bay.
2: Anil Bay.

yerini mi diyorsun benim için ben? Vay mankoy cale madu tale asit mbo çeungel alaje bunu yal bagerini nu bayek yo. Far gey birim gey bin tajay, ak natugu gey birim gey bin tajay, adal gey birim gey bin tajay.

tonu ɗo no towi ɗum haade yimɓeɓe yettade mi wonka jaɓani sa jaaɓi tan yimɓe garata seydi so am sa welnoko yimɓeɓe cuusma hay goto suusatamo

ko daada ma sidi ma sire samba demba alim tarmur mayram wuri mayram samba jabu drahmal gere gida imi ja dingi dingi yimbe tis mi di arde mokko de santen ko fu jogi namnan yid namna dem ko daada ma sidi ma sire samba demba alim tar en goto yotti mo ko daada ma sidi o mo nan o yimbe fu so tuba ma be do ko jomen hakilajin hol hen tuba tedi wi kay buri wonde jom hakile be fu buri wonde hakkille jogade hakkille ben fof ko tifo gagnum ha wonte gidmo andu o yidama kono tefmo ha wonte gidmo seydi soham gidumaaye gagnama ko andata dum yeso

verdim bana Mahmut Dökü. Mahkeme geliyor. Var çıkan burmun geldim gel. Gel lan gelmek. Herif lan.

Yedin var mı canlı? Muncum can gel, karamcayı. Karamcayı, muncum masam mı canım? Masam mı canım? Muncum malim boy. Malim boy, muncum masya fabarlar, suluyum masya fabarlar. Can gel, muncum karamcay bindi, yok ya yiyecek bindi, yok makam muncay bindi, haydi yiyecek bindi. Haydi yiyecek bindi, yok. Muncum amin duvarda. Amin duvarda, muncum yorancaya kavacağım. Makam muncay, muncum ilma muncum karamcay. Karamcay muncum muncum bir rıdakam. Yasin cay, muncum mutluki yasin cay. Akbala yasin cay. Aksabı yasin cay. Sangbundi yasin cay. Mangkar bal muncar tu yasin cay. Yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay, yasin cay,

içinde kendi bu kadar tembelcesi belki bu kadar tembel kapırın zebu buru çıkakalı yan içi denekken çayı yık çakalı yan mürün yıbı bir gel akla kalı yan mühim yatı benim hani fatın göncayı akla kalı yan mühim yatı pazar dürgün mü kuru basın fal fal demel diye çalı kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru ku

0: Ala kum dum yidi non ko kendi bir şey bu konuyu nerede tanım? Şeylerin tutuşan dikkat yer kendi ve böyle kendi bakıp yalıbım ona tutup. Ne gene düğüyle gümeyi yetse bu net. Mala koy de lafı yaptı. Ne kadar hali ona hali yapma. Ben bu değerli var dedim size. Çünkü bu tek sağlam böyle sanmayı yeni yeni demek.
1: Gracias.

Bunu yalı bakayanın bayık, datı alacı malik, kalı malik sen. Bunu kombayım, bir datı